sen yanısını vermeydinin katı homa minumiyelu. Ni wona mayansu se aman frafati se ye yansu se ya sebidia. Adi ene si unkwa nse yantu barime honyom. Yabetono honyom ni akana ni onyama chrese oyo nyame. Apesitu nyame honyom.